Si m'da di yo, Jean Jésus krasé komplo pou mwen. Yo, pa m komprende mwen. Pasi adon, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m komprende mwen. Amen. Wow. Si m'da di yo, Jean Jésus le pe bandide. Yo, pa m komprende mwen. Woy. Si m'da di yo, Jean Jésus pase avèm. Yo, pa m komprende mwen. An gri alleluia.